Radyo Turkuaz. Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle, sende

kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gökyeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum ben.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Yine o klasikleşen cuma başlangıcıyla karşınızdayım. Güne güzel başlayıp, güzel de uğurlayıp, hafta sonuna da en güzel şekilde hazırlananlardan olalım inşallah her birimiz. Hayırlı cumalarımız olsun, Allah dualarımızı kabul etsin ve dualarınızda da olmak duasıyla. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç ama hiç olmadığı, mutluluğun, gülümsemenin, güzelliğe dair birçok şeyin çok ama çok güzel olduğu bir gün diliyorum. Güzel bir iş günü, güzel bir yaşam günü olsun her birimiz için. O zaman kocaman günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Bankam.com.bank
6: kartım hadi. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyetle.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: kıyafette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
4: Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en güçlü ve en değerli markaları raporunu hazırladı. Türk Hava Yolları, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
5: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

0: Hoş geldiniz turuna çıkalım bakalım kimlerle nerelerdeyiz? Bu anı nerelerde paylaşıyoruz? Arif Afyon da bizlerle beraber günaydın. Dualarımızın kabul olması dileğiyle hayırlı cumalar demiş. Hoş geldin. Özlem Yozgat'tan günaydın mesajıyla bizleri dinliyor. Hoş gel sen de aramıza günaydın.
1: Uğur İzmir'den günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar.
0: Hoş geldin Hasan.
1: Bereketli kardeşler olsun inşallah bugün.
0: Amin.
1: Bugün bütün güzellikler bugüne sığsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Günaydın, günaydın, günaydın.
0: Günaydın, hoş geldin aramıza sen de. Fatma da horozlar öttü, hey gidi. Sabahın geldi vakti, haydi. Radyomuzdan yükselen bu sesle herkese günaydınlar şimdi.
2: Allah Allah.
0: Sabah manilerimiz devam ediyor. Fatma çok teşekkür ederim. Günaydın. Mahmut Elibol günaydınlar. Kırıkkale'de bizlerle. Hamza Kahramanmaraş'ta cuma gününün hayrı bereket hepinizin üzerine olsun inşallah demiş. Amin Ede. Hoş geldin aramıza. Zühre Almanya'da bizleri dinliyor şu an. İstanbul'da Merve bizlerle. Allah'ın bu mübarek günde sağlık, huzur ve mutluluğu eksik etmesin. Hayırlı cumalar. Gül hocama da selamlar ve sevgilerimi gönderiyorum demiş. İnşallah onun da birazdan dualarını alacağız. Nezahat Deniz de bizleri dinliyor. Elvan ablacığım günaydın. O da şu an Almanya'da bizlerle. Hoş geldiniz. Uğur kardeşim günaydın diyerek Nazmi Adana'da Hasan'la beraber bu anımıza ortak olanlardan. Hoş geldiniz aramıza. Günümüzün sohbet konusu. Çocukluğunuza dair hatırlanan ilk şey nedir desem?

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: oğlum. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, dualarımızın, ibadetlerimizin kabul olması dileğiyle hayırlı, bol, bereketli cumalar dilerim. Turkuaz ailesi çalışanları ve dinleyenleri olarak hepinizin işleri rast gitsin inşallah. Amin. Rabbim güç kuvvet versin, kötülüklerden korusun. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık, düz, kazançları bol, bereketli. Bir tanesi bin tane ve bereketli olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Antalya'dan Serap kızım, canım, çok teşekkürler, öpüyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Çok ama çok teşekkür ederiz Gül öğretmenim. Hoş geldiniz.
2: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun, uğurla günümüze başladık.
1: Oo,
2: teşekkürler,
1: şahane.
2: Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar.
1: İyi yolculuklarımız olsun Coşkun kaptanım. Günaydın, hoş geldin aramıza. Şirin Kırşehir'den Osman da bizlerle beraber. Şu an Kırşehir'de Kaman'a gidiyorum seni dinleyerek. Oo, şahane, çok mutlu oldum. Memleketime çok ama çok selam olsun o halde. Benim yerime de ceviz yemeyi unutma, olur mu?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Bu frekansta hayat

Bizim zamanımızda manifest yoktu. Hepsi vardı. Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama Trakya'nın batı kısmında, Ege'nin iç kesimlerinde, Batı Akdeniz'in daha çok iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Gümüşhane hariç, yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yine ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu bölgelerimizde azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Dudullu yan yolda Çamlıca gişeler yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Yeni Bosna Çobançeşme yönünde sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Düzeltiyorum, trafik kazası uyarısı var. Yeni Bosna Çobançeşme yönünde bir şerit trafiği kapalı. Şile yolu Çekmeköy Tepeüstü yönünde de sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapatılmış. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Melike oradan ulaştı. Konya'ya gidiyoruz ailemle beraber. Bizim de mesajımızı okur musun? Onlara sürpriz olacak ve onları çok seviyorum demiş Melike Akutay. O zaman öncelikle sevgiler, selamlar olsun tüm aileye ve iyi yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkılar onlara da armağan oldu bile. Necmi İsviçre de bizlerle beraber. Hayırlı cumalar, hoş geldin. Şehrin başkentinde Kahramanmaraş'ta Serkan da var. O da yine Kahramanmaraş Kayseri çevre yolunda. Şu an %35'lik bir yoğunluktan bahsetmiş. 70 ve ortalama 80 kilometre hız söz konusu ve 24 derece. Hayırlı cumalar olsun inşallah demiş. Arabamda küçükleri hani sıkıntı oldu. Küçükten de bir ufaktan bir canım sıkıldı ama iş çıkışı inşallah sanayide halledeceğim diyor. İnşallah Serkan, Allah beterinden korusun ama. Çocukluğumuza dair de ilk hatırlanan şey, hani iyi yönde mi acaba, kötü yönde mi? Bence kötü yönde diyorsan, çocukken evde koltuklar üzerinde atlarken ayağım takılıp koltuğun köşesinde kafamı vurmuştum. Eyvah. Yani bunu yapmayanımız var mı bilmiyorum. Birçoğumuzun alnında iz vardır mesela çocukluktan itibaren. Ben de sanki akrobatik bir hareketmiş gibi duvarın üstünde, bahçe duvarının üstünde, çok küçüktü, çok inceydi. Orada dengemi sağlayıp yürüyeceğim diyerek tüm kafayı çarpmıştım. Hala izini taşıyorum.

0: Günümüzün sohbet konusu çocukluğa dair hatırlanan ilk şey nedir sevgili dinleyenler? Biraz çocukluk anılarımıza yolculuk yapalım. En azından yüzümüzü tebessüm ettiren güzel anılar olabiliyor. Acı tatlı bile olsa. Mesaj hattımız 505-188-30-0 olduğunu hatırlatalım. Kısa bir ara.
1: Hayata enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.

0: daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Evimde divan hep var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Deneni Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI.

0: Pep'te bulacaksın.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Günün öne çıkan gelişmeler arasında sevgili dinleyenler önemli gelişmeler de var. Sosyal medyada yeni dönem başlarken 12. yargı paketi kapsamındaki düzenlemeyle günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda kullanıcılar e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Kişisel bilgiler platformla paylaşılmayacak, yalnızca doğrulama anahtarı kullanılacak ve düzenleme için 9 aylık geçiş süreci öngörülüyor. Kullanıcıların 6 ayda bir de şifre değiştirmesi zorunlu olacak. Öte yandan Dünya Kupası heyecanı başladı. Milli futbol takımımız da Dünya Kupası'ndaki ilk maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kentinde konaklayacağı otele girişinde coşkuyla karşılandı sevgili dinleyenler. Otel önünde toplanan Türk vatandaşları futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Pazar sabahı 7'de ilk heyecanımızı, nefeslerimizi tutup izleyeceğiz. Bu arada cumartesi yarın da LGS sınavı var. Tüm öğrencilerimize de başarılar diliyoruz.

0: Radyo Türk'ü Vazesi'niz. Ben Uğur'la Güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, cumaları mübarek olsun, duaları kabul olsun inşallah. Harun'la bu sabahımıza da, bu saatimize de başlıyoruz. Günaydınlar. Harun Siirt'te bizleri dinliyor. Emel, Kayseri'de şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Yine yarın LGS sınavına girecek olan kızım Arman Soya da yine dualarınıza talibiz demiş. Allah zihne çıklığı versin. İnşallah tüm emek veren, hazırlanan öğrencilerimiz, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Ailelerin onların yanında olması çok çok kıymetli. Ankara Beypazarı'nda Mustafa şu an eşi ve kızı Hilal'le beraber yolda şu an bizleri dinliyorlar. Sıradaki şarkılar onlara derman olsun. Yolunuz açık olsun. Adaşım Uğur Batman da bizlerle beraber dedikten sonra bir de...
1: Günaydın Uğur Bey, hayırlı cumalar.
0: Günaydın.
1: Sıradaki şarkı yanındaki iş arkadaşım Fuara'ya gelsin.
0: Gelsin Ercan, ikinize de bizden sevgiler, selamlar.
2: Uğur Bey günaydın. Ankara'dan Barış Muntaş ben. Ankara'da güneşli, güzel bir hava var.
0: Güzel.
2: Serin biraz. Hı hı. Eşim Hacer'le birlikte şu anda işim yola çıktık.
0: Hadi bismillah.
2: Trafik iyi, ona bakıcı. Sıradaki paçayı eşim Hacer için istiyorum. Herkese iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Herkesin işi, gücü rast gelsin. Kolay gelsin, hoşçakalın.
0: Amin. Bizden de ikinize çokça sevgiler, selamlar, barışı, yolculuklar. Hoş geldiniz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Bir iki üç Migros yemek. Bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk.
7: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EZCO demek.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan

0: fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortasına yönelik düzenlemede önemli değişiklikler yapıldı ve sigorta şirketlerine kaza yerinden uzaklaşan sigorta sahibine oluşan zararı ödetme konusunda yeni haklar verildi sevgili dinleyenler. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle zorunlu trafik sigortasında araçların değer kaybı, kaza sonrası sağlık giderlerinin karşılanması gibi konularda sigorta şirketlerine yeni sorumluluklar da

0: verilmiş oldu. Öte yandan mobil hatlarda ve internet abonelikleri için yeni dönemde başlıyor. BTK'nın resmi gazetede yayınlanan düzenlemesiyle abonelik işlemlerinde kimlik doğrulama süreçleri baştan aşağı yenilendi sevgili dinleyenler. Yeni kararla yapay zekalı yüz tanımadan e-devlet doğrulamasına kadar sıkı denetimler geliyor. Doğrulanamayan hatlar 90 gün içinde tamamen kapatılacak.
1: Bir elmanın yarısı, biri

0: bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler. Maalesef uyarılar var. TEM'de Orhanlı Aydınlı yönünde meydana gelen bir trafik kazası yoğunluğa sebebiyet veriyor. E5 üzerinde Küçükyalı Bostancı yönünde de sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Avcılar Şükrübey Küçükçekmece yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını görüyorum. Bunlardan kaynaklı yoğunluklar daha da artmakta. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: Hayırlı sabahlar. İnşallah Dünya Kupası'nı kazanırız. Yine uğurla başla, mutlu kal. Ben Tülay Çakır Erdoğan.
1: Günaydın Tülay Çakır Erdoğan. İnşallah kazanacağız, kazanacağız. Hoş geldin aramıza. Adaşım Uğur da bizlerle beraber. Sosyal medya kimlik doğrulaması girildiği zaman onun da tereddütleri olduğunu paylaşmış ama düzenleme aşamasında şu an detaylar. Tamamen güvenlik kapsamı dahilinde her şey düzenlenerek, planlanarak yürürlüğe girecek. Önemli çünkü sahte hesaplarla çok fazlasıyla işlenen suçlar söz konusu. Yani daha birçok şey aklımıza gelmeyen, hepsinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
2: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederiz. Günaydın Serap. Hilal de bizlerle beraber şu an İstanbul trafiğinden yazıyorum. Eşim beni işe bırakıyor ve onu çok seviyorum demiş. Sıradaki aşk şarkıları da ona armağan olsun diyor. Olsun tabii ki. İyi yolculuklar diliyorum. Güzel de bir mesai saatleri olsun her birimiz için. Çocukluğuma dair dedi Hatice. Bir anı kutum vardı. Anı kutuları. İçine hani girdiğimde evcilik oynuyordum mesela. Yanıma bir tabak bulgur alıp içine niyeyse şeker de katıyordum. Kendi kendime bebeklerle oynarken bulguru da bitiriyordum falan. İşte çocukkenki hayal dünyamızın yansımaları ufak ufak. Çocukluğa dair hatırlanan şeyleri konuşuyoruz sevgili dinleyenler. 505 188 30 çift 0 mesaj at.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
4: Bu banka benim.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL...

0: sana yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la

0: Enerji'yle merhaba devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Trakya'nın daha çok batı kısmında, Ege'nin iç kesimlerinde, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in doğu kısmında daha çok, Toroslar mevkinde, yine Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı bölgelerimizde, pazar günü de doğu bölgelerimizde azalacağı tahmin ediliyor sevgili dinleyenler.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

28.46 oldu ve bizlerle bu anı paylaşan dinleyicilerimiz arasında Kayseri'de Şaban Çuhan bizlerle. Herkese selamlar. Çocukluğumdan hatırladığım en güzel şey futbol maçı oynamak. Sonrasında da herkesin getirdiği ne varsa bölüp parçalayıp paylaşarak yemekti. Size ve bütün dinleyicilerimize de sağlık ve huzurlu yayınlar dilekleriyle hayırlı cumalar demiş Şaban. Çok teşekkür ederim. Evet, yani getirip paylaşma konusunun güzelliği. Sonra birimizin annesinin penceresine gidip yoğurtlu şekerli dürüm yemek gibi muazzam bir, yani karnımızı doyuruyorduk o lezzetlerle beraber, sonra tekrar dönme durumu. Antalya'da Ahmet şu an bizlerle, İzmir'le Erkan arkadaşımla işe gidiyoruz demiş. Teşekkür ederiz. İkinize de sevgilerimizi gönderelim. Meryem Bursa'da bizlerle, eşi Önder'le beraber trafikte şu an, işe giderken bizleri dinliyorlar. Güzel bir iş günü olsun inşallah. Rabbim güzel olan ne varsa ömrümüze yazsın. Günaydın diyerek Fatma da bizimle bu anı paylaşanlardanmış. Gül Nihal, hoş geldin aramıza. Güzel bir gün olmasını diliyor. O da... Teşekkür ederiz. Senin için de aynı şekilde şahane bir gün olsun. Ve bir de şu an Engin bizlerle beraber. Engin Beştaş, Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'nda servisi aldım. Uğur Bey, istikamet Samandıra, hayırlı cumalar dedi. O zaman yolun açık olsun Engin. Kolaylıklar diliyorum sana ve tüm yolcularına. Sohbet konumuz çocukluğa dair hatırlanan ilk şey nedir sevgili yener? 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: iddiasında var.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: afiyetle.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: internette bulacaksın.
1: Reklam.
0: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabahta Stefan Zweig'den Amok Koşucusu kitabında şu cümleyi paylaşacağım sevgili dinleyenler. Belki de insan her şeyi içine atmaktan boğuluyor zamanla. Öyle değil mi? Bazen insanı en çok yoran şey yaşadıkları değil de yaşadıklarını sürekli içinde taşımaya çalışması aslında. Söylenmeyen sözler, paylaşılmayan kırgınlıklar, bastırılan duygular zamanla insanın içinde birikiyor. Yani ilk başta fark edilmiyor büyük ama zaman geçtikçe ağırlaşıyor ve insanın iç dünyasını daraltıyor. Yani oysa insan her zaman yeniden hafifleyebilir. Samimi bir konuşma, samimi birkaç satır yazma, bazen de yalnızca duygularını inkar etmeden kabul etmek bile iç dünyada yeni bir alan açar.

0: ben Uğur Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla, huzurla ve tabii ki mutlulukla geçen güzel bir cuma günü olsun. Hayırlı cumalarımız da olsun. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. Bu saatimize Erdem'le başlıyoruz. İzmir'de şu an bizleri dinliyor. Sıradaki şarkıları şefi Cem Yüce Türk'e armağan etmemizi istemiş. Yaklaşık günde 350 kilometrelik bir yol yapıyoruz ve sadece Radyo Türk Boğaz'ı dinliyoruz mesajıyla.
1: Oley!
0: O zaman yolunuz açık olsun. Sıradaki şarkılar sizin de yolunuzu güzelleştirsin. Sezai Yasman da İskenderun'da bizlerle beraber. Ona da sıradaki şarkıları Ankara'da yaşayan torunu Fulya'ya armağan etti. Sevgilerimizi gönderelim. Zeki'ye günaydın. Güzel şeyler olacak. Çünkü dualarımız var. Ümitlerimiz var. Ol deyince olduran Rabbimiz var. Hayırlı cumalar dedi. Çok teşekkür ediyorum. Gülay, Erzurum'da bizlerle beraber oğlu Yusuf Efe, kızı Zehra ile her sabah olduğu gibi onlar da aramızdalar. Hoş geldiniz. Sohbet konumuz çocukluğa dair hatırlanan ilk şey. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evinde divan hep var.
6: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
8: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
10: Bellona, Bellona.
11: Reklam.
12: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
14: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
13: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
15: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Sosyal medyada yeni dönem başlarken 12. yargı paketi kapsamındaki düzenlemeyle günlük erişimi 1 milyonu aşan platformlarda kullanıcılar e-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak. Kişisel bilgiler platformlarla paylaşılmayacak, yalnızca doğrulama anahtarı kullanılacak. Düzenleme için 9 aylık geçiş süreci öngörülürken kullanıcıların 6 ayda bir de şifre değiştirmesi zorunlu olacak sevgili dinleyenler. Amelie futbol takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver kentinde konaklayacağı otele girişinde coşkuyla karşılandı. Otel önünde toplanan Türk vatandaşları futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Pazar günü Türkiye saatiyle sabah 7'de hepimiz ekran başında aynı heyecanı paylaşacağız. Birçok noktada farklı farklı düzenlemeler var belediyeler aracılığıyla işte... düzenleyen organizasyon şirketler aracılığıyla bir şekilde bu duyguyu, bu birlik ve beraberliğimizi bütünleştiren güzel duygunun heyecanında buluşacağız. Dünya Kupası uzun yıllar sonrasında en büyük hayallerimizden, heyecanlarımızdan biriydi. Öte yandan yarın da küçük öğrencilerimizin heyecanı var. LGS sınavı var sevgilenler yarın, 13 Haziran Cumartesi günü. Tüm sınava girecek öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Bu konuda da yani özellikle uzmanların uyardığı noktalar var. Sınav günü giyeceğiniz kıyafetleri yine rahat olması, yemeğinizi evde yemeyi tercih etmeniz, midenizi yormayacak, sindirimi kolay, size iyi gelen besinleri tüketmeye özen göstermeyi uyarılar arasında sıralıyorlar.

0: bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Haramdere Beylikdüzü yan yolda trafik kazası uyarısı var. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridine alınmış ama bölgedeki yoğunluk devam ettiğini de paylaşabiliriz. Ankara trafiğinde ise %80'lere ulaşan bir yoğunluk söz konusu. İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında bir trafik kazası uyarısı var. Bilevne Caddesi siteler girişi alt geçitte de bir trafik kazası uyarısı görüyorum. Konya yolu Gölbaşı yönü Kepekli Alt Geçidi öncesinde de bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

sesimiz Mardin'e ulaşıyor. Ulaşmakta da kalmayıp oradan da karşılık buluyor. Yasemin sesimize ses oldu. Hayırlı cumalar, günaydın, hoş geldin. Çocukken sokakta oyun oynarken annelerin ellerimize verdikleri o salçalı ekmeğin tadı bir başkaydı. İlk aklıma gelen o demiş o da. Ah, yani şimdi de salça aynı salça, ekmek aynı ekmek derler. Ama biz aynı biz değiliz. Yani zaman aynı zaman değil. Yani çocukluğun verdiği o lezzet işte. Hafızalarda o kadar diri kalıyor ki unutmak ne mümkün. Aynur da bizlerleydi. Çok teşekkür ederim. Söylemek isteyip de söyleyememek ve daha neler neler demiş. Az evvelki paylaşımlarımıza istinaden. Yani tabii ki söyleyemiyoruz her şeye olduğu gibi ama işte bazen samimi bir konuşma gerekiyor. Yani yük paylaşıldıkça azalıyor. O gönlün, kalbin yükünü de ancak paylaşarak azaltabiliriz. Ya insanın kendine vereceği en büyük iyilikten de biri bence bu olması gerekiyor. Yani kalbinde biriktirdiği her şeyi sessizce taşımaya çalışmak yerine onlara yer açmayı öğrenmek. Çünkü ruh nefes aldığında iyileşiyor. O yükü paylaştıkça da, konuştukça da nefes alıyoruz. O yüzden bu paylaşımı yapmıştım. Seninki de üzerine daha da güzel anlam kazandı.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar.
7: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5

0: taksit fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü iç ve batı bölgelerimizde, pazar günü ise doğu bölgelerimizde azalacağı ve mevsim normalleri civarına da düşeceği tahmin ediliyor. Şayet hafta sonuna dair planınız varsa bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

Eceli'de sevgilerimizi gönderelim. İzmir'de Serap aramızdaydı. Yine Yemen bizleri dinliyordu Yozgat'ta. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Ankara'da Meltem aramızdaydı. Instagram üzerinden Kırıkkale'de bizleri dinleyen Gülseren'e de sevgilerimizi gönderelim. Nilay Şeker aynı zamanda. Çocukluğuma dair akla gelen ilk şey bence arkadaşlarım ve oyunu bırakıp eve gidememek diyor. Ya yani o mücadelemiz değil mi? Eve gitmeme mücadelesi. Mehmet Kalay, hayırlı cumalar olsun. Yine Fatma bizlerle beraber. Akmayık bayramların güzel oluşu geliyor diyor Yozgat'tan. Ama işte şimdi biz hep söylüyoruz ya, bizim elimizde olan bazı şeyleri tekrar canlandırmalı. Şimdiki çocuklarımıza da o bayramın güzelliğini olabildiğince, elimizden geldiğince aktarmalı. Zira onlar için de anıldığında bayramlar yüzlerinde tebessüm olsun. Sakarya'dan selamlarıyla bizi kahvesine ortak ediyor Nuran. Afiyet olsun. Aynur Çoban günaydın. Buse bizlerle, Latife Özel aramızda. Ayfer bizlerle. Hasan hayırlı cumalar olsun. İstanbul'da bizleri dinliyordu o da. Ve Adana'daydık Zeynep'le beraber. Sesimin ulaştığı herkese yürekten sevgiler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3

0: de oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
6: Ödemek EasyCo demek.
7: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuz

0: inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken, piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken, en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Ortek Aküvesoların katkılarıyla haftanın son Uğur'la güne merhabası. Bugünlük burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Saatler onu gösterdiğinde Enis Yıldırsan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun gününüzün iki saatini o güzel sohbetiyle, o güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olur. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Dualarımızda yarın LGS'ye girecek olan öğrencilerimiz var. Allah zihni açıklığı versin. Gönüllerince güzel geçmesini diliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Aynı zamanda dualarımızda pazar günü sabah 7'de, sabah saat 7'de milli takımımızın mücadelesi olacak. Milli takımımıza da Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Müsait olanlar için akşam saat 9'da Uğur'la Ayış'ın da tekrar buluşacağız. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi de yeni güne, yeni haftaya beraber merhaba demek için sabah 7'de kavuşmak üzere. Kız

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz, bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, dedi. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.
2: Eğlence Füsun'la, sohbet Füsun'la.
3: Yaşam ve insan dostça muhabbet katıl programı.

Günaydın olsun dostlar. Hayırlı bir cuma günü olsun. Sıhhat, huzur, sağlık, kolaylık hepsi bizimle olsun. Şanslı da bir gün olsun diyorum. Evet, yorgunluğumuz var. Haftanın yorgunluğu var. Bugün cuma. Böyle cumaya yakışır tatlı tatlı şarkılarım var. Güzel bir sohbetimiz var. Sizler neler yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? Şu an Radyo Turkuaz nerede açık? Merak ediyorum, hangi ilde? Evde mi, iş yerinde mi, araçlarda mı? Bana katılmak isterseniz 500-588-30-0 sosyal medyada da Instagram üzerinden hikayede bizi etiketleyebilirsiniz. @radyoturkuaz@gonuldostufusun. Evet, gonuldostufusun. Merak ediyorum hem sesli hem böyle yazılı hem de fotoğraflı videolu mesajlarınızı.

Diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

ortağımız geldi, hem dert ortağı hem hayat ortağımız. Tabii ki radyo geldi. İyi ki radyo var. Şu an radyosunu açanları ve videoları, fotoğrafları görüyorum. Çok mutlu oluyorum. Aramıza yeni katılanları da görüyorum. Ve bana ilk defa mesaj gönderenleri de. Mardin'e gidiyorum. Abdurrahman şu an personel arkadaşlarıyla birlikte yaşlı bakım personeli ekibi olarak bizi dinliyorlar. Büyüklerimiz o kadar kıymetli ki, ben inanıyorum ki senin o gülen yüzünü gördüm WhatsApp'ta. Yüzünü gözünü gördüm. Senin kalbin de güzel. Ekibin de güzel bence. Ne olur onlara sabırla, şefkatle hizmet etmeyi unutmayın. Öyle görüntüler görüyoruz ki içim parçalanıyor. Yani atlayıp gidip o insanlara sen ne yapıyorsun deyip şöyle bir sarsmak istiyorum. Zaten hayat onları bir sarsacak. Zaten ilahi bir adalet var bu hayatın içerisinde. Ama insan bazen dayanamıyor. Çocuklara, büyüklere, masum insanlara, ne olursunuz canlara, canlılara, böyle dilsiz dostlarımıza lütfen lütfen lütfen destek olun. Onların canını yakmayın. Kim kimin canını yakarsa bakın, canı yanmadan da bu dünya üzerinden gitmez. Hadi Abdurrahman, güzel ekibine selamlar. Yaşlılarımıza bakan, destek olan herkese Allah güç kuvvet versin diyorum. Ardından bakayım, yeni katılanlardan biri sevgili Can'ı görüyorum. Can Kırıkkale merkezde bizi dinliyor. Onlar için bir şarkı gönderelim. Ve ismini yazmamış ama Mecid abisi de bir şarkı istemiş özellikle. Adını ve bulunduğun şehri yaz, kaydedelim seni WhatsApp üzerinden. Antalya'dan iki mesajım vardı yollarda. Trafik mi var Mine? Tam neredesin? Söyle bakayım. Geleceğim. Ay sonuna doğru Antalya'ya bir geleceğim. Trafik nerelerde? Lara tarafında mı? Konya altında mı? Bir görelim bakalım. Tıkandı trafik ama iyi ki diyor Radyo Turkuaz var. Çok teşekkür ediyorum. Bir Antalya mesajım daha vardı. Yine yolda olan bir dinleyicim vardı. Onu da bulmaya çalışacağım. Ama Türkiye'nin dört bir yanından şu an herkesi Radyo Turkuaz'a bekliyorum. Özlem diyor ki istek var mı? İstek şarkı. Olabilir. Ama önce cuma günü bizim bir şarkımız var. Birlikte söylediğimiz. Hazır mıyız acaba? Mikrofonu açıyorum. Mikrofon sizde.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Zonguldak Karadeniz Ereğli Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Bolu Radyo Turkuvaz.

Şimdi Beşiktaşlı yavrularımız bizi dinliyor. Esenler Beşiktaş Futbol Okulu'nda. Benim canım Aytencim orada. Yavrularımız şu an okulda olanlar, veliler, öğrenciler bana selam gönderiyorlarmış. Sağ olsunlar, hep videolar çekiyorlar zaten. Var olsun onlar. Yalnız o çay da çok güzel olmuş o stadın orada. Bir bardak çayınızı alırım. Hadi bakalım, şimdi Karadeniz'den çıktık. Kasım diyor ki ben Edirne Keşan arasında bak yoldayım, bak trafikte diyor. Öylesi diyorum ki her telden biraz çalalım. İyi yolculuklar dileyelim yolda olanlara. Bu arada Kırklareli merkez değil mi? Ben Kırıkkale mi dedim, ne söyledim? Çok karıştırıyorum. Cancım ya. Peki Senemcim gelmiş, hoş gelmiş. Sıradaki şarkı tabii ki yarın sınava girecek olan canlarımıza, öğrencilerimize. Hepsine gönülden başarılar diliyorum. Bugün tabii çoluk çocuk evdeyiz değil mi? Okullar kapalı.

Çok sıcak Lütfiyeciğim, canım benim. Selam olsun Elazığ'a, 100.5. İskenderun'a selam olsun. Serap şu an selamlarını göndermiş o da. Diyor ki gelemem ben diyor. Gelemem diyor, biraz böyle karma bir albüm olmuş biliyorsunuz ki. Komşuyla birlikte söylüyoruz. Komşuya kadar gidiyor bu şarkılar. Yalnız komşu, bu şarkılar bizim. Öyle arada alıyorsunuz, bizim şarkımızdır falan deyip, bizim ezgilerdir deyip. Bir yanımız Selanik benim de biliyorsun. Komşu diyorum ama akrabalar hala varsa selam olsun.

Yok çok yorgunum deyip de ama temizlik yapmaya çalışan dinleyicilerime güç kuvvet gönderiyorum. Çok tatlı bir şarkı çalıyorum onlara. İş yerinde olanlar, hadi bugün mesai bitsin de birazcık dinlenelim diyenler sizin için de gelsin. İstanbul trafiği nasıl? İstanbul trafiği 93.6 %51 o.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şimdi az öz kişi varsa, onlarla mutluysanız çok kişiyi çözmüşsünüz demektir gönlümün dostları. Herhalde hayat yolculuğunda böyle oluyor. Zamanla, yaşadıklarınızla, bazen yaşla, tecrübelerle, değil mi? Az öz olsun diyoruz. Ben de böyle daha eşyalar az olsun istiyorum. Çok fazla eşyayı sevmiyorum. Böyle alan açık olsun istiyorum. Balkon seviyorum. Bir de bu akşam benim için pembe domates alıp şöyle güzel yuvarlak. Ay kışın denedim birkaç kere, o kadar kötüydü ki tabii kışın alınmaz biliyorsunuz ama mecbur kalmıştım. Şimdi nasıl tadı değişti, rengi nasıl değişti, nasıl güzelleşti. Onları böyle yuvarlak yuvarlak kesin. Güzel böyle zeytinyağı, kırmızı soğan ince ince. Ben onları böyle anneciğimden öğrendim. Tuzlayıp birazcık böyle elimle ovalıyorum. Sonra sudan geçiriyorum. Ardından o şekilde serpiyorum. Biraz isterseniz sirke olabilir, limon olabilir, içine baharatlar olabilir. Bugün benim için sofrada bu özel salatayı yapar mısınız? Eşinize, sevdiğinize, çocuklarınıza gönül dostundan armağan der misiniz? Tabii bitmedi. Sadece salata armağanımız yok. Acaba bir sürprizlerim mi var ikinci saatte? Bilmiyorum, söylesem mi söylemesem mi? Hadi biraz merak uyandıralım. Ablama çok teşekkür ediyorum. Nurhan ablama, canım benim. Canım nasıl bir Türk kahvesi istemişti. Geldi geldi, yetişti bana. Çok seviyorum onu da. İnsanın çalışma arkadaşlarının güzel olması kadar iyi bir şey yok. Çünkü 9 saat buradayız, düşünsenize. Yollardayız birer saatte. Yani hayatımız hep böyle iş yerinde sevdiklerimizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla geçiyor. Onların iyi olması büyük bir şans diyor. İnsanın işine ve evine koşarak gitmesi. Selen'cim hoş geldin. Kızı Miray ve eşi Burak da bizi dinliyorlarmış.

Şimdi Instagram'da @radyoturkuaz ve gönül dostu Füsun yazarsanız hikaye bölümünde stüdyodan şöyle güzel fotoğraflar gönderdim, videolar gönderdim. Bu arada Füseyliya ile tanışmak ister misiniz? Füseyliya, Kayseri'den Zeynep'in bana o kadar güzel bir bebek hazırlamış ki anlatamam. El emeği, göz nuru. Adını birlikte seçtik aslında dün. Bizi takipte olanlar ve dinleyicilerimiz de yine Instagram hikaye üzerinden Füseyliya oldu. Aslında Füseyliya olmalıydı. Şeydacığım, anneciği Şeydacığım'la Füyü böyle Füsun'u birleştirmeye çalıştık isim olarak. Fakat siz seçmiş oldunuz. Bir bakın bakalım beğenecek misiniz Füseyliya'yı? Yalnız aynı suratı ben, aynı.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
4: Şimdi ben gönlümün dostlarından bir söz istiyorum. Ara ara bu sözleri alıyorum. Ne kadar tutuyoruz tabii bilmiyoruz ama yine de ben size güveniyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Çünkü vücut sinirin, üzüntünün, stresin, endişenin yani tüm her şeyin faturasını bir gün bize kesiyor biliyor musunuz? Ve biz bunu görüyoruz, etrafımızda görüyoruz ya da kendimiz yaşıyoruz ama şu alışkanlıklar, şu kendimizi değiştirememek, bırakamamak bazı şeyleri bizi çok yoruyor. Bile bile insanın kendine ateşe atması gibi bir durum var. Hadi gelin bugün birazcık değiştirelim ya, ben de dahil. Eskiden olsa bugün yine olmaya gideceğim mesela dizinden ikinci yine. Allah Allah, ne nasıldım, ne endişe işte, korkardım şuydu. Rahat olun, sakin olun, evelallah diyoruz, yavaş yavaş her şeyin bir çözümü var, en azından çözümü olan şeyler var ya, olmasa gönlümün dostları. O yüzden de ne kadar sinirlenirseniz sinirlenin, ne kadar üzülürseniz üzülün, bazen bazı şeyleri ne kadar tepinirseniz de aslında değiştiremiyoruz. O yüzden de lütfen biraz daha böyle akışta kalmayı, bırakmayı kendimize öğreteceğiz. Ben yanınızdayım. 505-188-30-0 şu an pek çok mesajım var. Hepsine bir merhaba diyeceğim az sonra. Bu arada Burak Beyciğim, beni mi dinliyorsunuz efendim? Selamlar YouTube ekibine. Bizim şirketimizin vallahi canları atar damarları dijital taraf. Burak ve ekibine de selamlar göndermek istiyorum. Bir de Ak Toprak ailesi şu an beni dinliyormuş. Bursa'dan Erde'ye gidiyorlarmış. Sanki sevda, sanki biz de geldik. Gözledim. Toplayın eşyaları. Hatta hiçbir şey almayın, yolda ben alırım size. Hadi tatile çıkıyoruz, hadi hayal kuruyoruz. Nereye gidelim? Önce bir erdek yapalım.

0: konuşacak ve bir imza töreni düzenlenecek dedi. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Deniz Kurdu 2-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde yapıldı. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2,5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1,3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla bir ay boyunca sahada olacaklarını, vatandaşların hareket yaşını ölçeceklerini ve toplumda düzenli hareket etme alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi. 2002'deki tarihi başarının ardından tam 24 yılı sonra yeniden Dünya Kupası arenasına dönen Amirli futbol takımı Kanada'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay Yıldızlılar Avustralya maçıyla turnuva yolculuğuna başlayacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Hakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Turkuaz ikinci saatte de aramıza yeni katılanlar var. Burası Radyo Turkuaz. Gönül dostu Füsun'la berabersiniz. Bir şey olsun istiyorum ama olmayan bütün şeylerin telafisi olan bir şey. Hadi bakalım diyorum bu güzel mübarek cuma gününde. Rabbim ol derse olur. Hayırlısıyla. Şimdi ikinci saatte bakalım kimler var. Ama bu arada hem biraz burçlardan bahsedeceğim. Bu hafta burçları neler bekliyor. Bir de hediyelerim var. Lütfen benden daha önce hiç hediye kazanmamış olanlar birazdan benimle yarışabilirler mi?

Reklam. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Reklam.

şarkıyı özellikle Nuray Hanım ve vefat eden eşine armağan etmiş olalım. Çünkü Nafiye komşusu özellikle istemiş. Sağ olsun, var olsun. Yeniden buluşacağız sevdiklerimizle. Allah rahmet eylesin diyorum. Yine İzmir'de Menderes'te şu an bir fabrikada bizi dinleyen dostlar var. İsim yazılmamış ama arkadaşlarınıza da armağan olsun öyleyse diyorum. Denizciğim için gelsin sıradaki şarkı. Neşemize armağan edelim. Ve diyelim ki bu hafta Koç ve yükselen koçlar çok daha cesur. Boğalar daha kazançlı, ikizler her şeye hazır. Yengeçler daha

odaklı, aslanlar daha lider, başak ve yükselen başaklar daha verimli. Teraziler daha çekici, akrepler daha güçlü, yaylar şanslıymış. Ay inşallah. Şansa çok ihtiyacım var bu hafta. Oğlaklar kararlı, kovalar özgün, balıklar daha gözde olacaklar. Aşk

0: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi dostlar hazır mı acaba? Dünya Kupası heyecanını yaşamaya bizimle ve Diyanar'la da hazır mısınız? Futbolun büyüsü, unutulmaz anlar ve Dünya Kupası coşkusu şimdi Diyanar mağazalarında sizleri bekliyor. Sahada yaşanan heyecanın hayatın bir parçası hale getirmenin ve futbolun efsanelerini daha yakından keşfetmenin en büyük organizasyon ruhunu hissetmenin de şimdi tam zamanı. Dünya Kupası heyecanlı sayfaları taşımaya hazırız. Blue Lock serisinden hologramlı futbolcu kitaplarına uzanan ve futbol temalı seçkilerle oyunun ruhunu keşfetmek isterseniz Diyanar'a gelin diyorum. Çünkü Diyanar mağazalarında ikinci kitapta %40 indirim fırsatı var. Harika. Peki merak ediyor musunuz? Futbolun farklı dünyalarını keşfetmek isteyenler için ne olabilir? Hologramlı futbol kitap setleri. Blue Lock gibi sevilen futbol hikayeleri yine sizleri bekliyor. Rekabeti oyun masasına taşımak isteyenler de yine Monopoly FIFA Edition ve Monopoly FIFA Legends'la eğlenceli anlar yaşayabilirler. Koleksiyon tutkunları ise Minix Dünya Kupası oyuncu figürleri ve futbol temalı sürpriz paketlerle favori yıldızlarına daha yakından eşlik edecekler. Tabii maç heyecanını evine taşımak isteyenler için de Habit Pro projeksiyon cihazı da yine Diyanar mağazalarında. Vallahi çok güzel olacak. Dünya Kupası karşılaşmaları geniş ekranda izleyerek stadyum atmosferini evinize de taşıyabilirsiniz Diyanar sayesinde. Üstelik futbolun efsaneleri yine Diyanar mağazalarında. Lionel Messi, Ronaldo,

ardından Mbappe, Vinicius Junior, bunların hepsini ezberledim merak etmeyin. Program öncesinde epey bir çalıştım. Ve tabii ki ilham alan Lego setleriyle unutulmaz futbol anlarını yeniden kuracağız. Lego Dünya Kupası ve Lego futbol topu gibi özel tasarımlarla koleksiyonunuza yeni parçalar ekleyebilirsiniz. Dünya Kupası heyecanını yaşamak kadar güzel ne olabilir diyoruz. Bir de bu coşkuyu D&R mağazalarında keşfediyoruz işte tam yerinde. Şimdi bir sürprizim olacak futbol severlere. Ne yapalım? Şöyle 5 dinleyicim, daha önce bizden hiç hediye kazanmamış olan 5 dinleyicime bir soru yönelteceğim dostlar. D&R'dan hediye çeki armağan edeceğim. 505-188-30-0'a tabii ki bu sorunun cevabını verebilirsiniz. Ama ricam daha önce hiç hediye kazanmamış olan dinleyicilerim olsun. Bir kelimeyle Dünya Kupası'nı nasıl anlatırsınız? Tek bir kelimeyle, bakın tek bir kelimeyle, hadi 2-3 kelime de olsun. Dünya Kupası'nı nasıl anlatırsınız? Hazır mıyız acaba?

0: Vallahi ben Türkiye'm yazardım. Geliyor zaten şu an. Ay Yıldız ve Türkiye'mde yazılmaya başlamış. İşte budur 5 dinleyicim daha önce benden hediye kazanmayanlar. Yanardan hediye çeki kazanacaklar. Bir kelimeyle Dünya Kupası. Nasıl anlatılır Türkiye'm diye bence.
1: Avrupa merhaba. Söyle bana.

0: Kupası'nın heyecanı, coşkusu hem Radyo Turkuaz'da hem de Diyanar'la bugün şu an Gönül Dostu Füsun programında yaşanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Gelen her bir mesajı okudum. Evet, tek bir kelime dedik. Dünya Kupası'nı anlatan tek bir böyle kelimeyle Türkiye'm, gurur, bizim çocuklar. Ah neler neler geldi, işte budur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun dinleyicilerim. Tabii ki zordu, seçim yapmak da zordu, kolay değildi ama 5 dinleyicim şu an onlar kendilerini bilmiyorlar kazananlardı. Hazır mısınız acaba Diyanar'dan hediye çekimiz için? Bir kere Tuğba Kaya diyorum. Sonra Kamuran diyorum. Rabia diyorum. Kadir Bey diyorum. Nafiye diyorum. Evet, evet Kadir Bey, şu an gördüm Ankara'danmış katılıyorsunuz. Şehirlerinizi yazmayı da unutmayın diyemeden tabii ki hemen hızlıca da seçmek zorunda da kaldım. Çok teşekkür ediyorum herkese, katılan herkese. Bize her yer Türkiye, her yer ay yıldız, işte budur diyorum. Şanslı 5 dinleyicim. Fakat haftaya da çocuklarımız için biliyorsunuz ki çok güzel kitaplarım olacak. Diyanardan çocuk kitapları armağan edeceğim ki tatilde bol bol okusunlar. Belki anne babaya da yanında böyle bir sürpriz yapabilirim. Bir sürprizlerim olabilir. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından geliyorum.
1: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: sigortası, Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

sultanları, benim çiçeklerim, hafta sonunuzda çiçek gibi geçsin diyorum. Az bir zaman kaldı, birazdan veda edeceğim. Ama cumartesi pazarda sosyal medyada buluşabiliriz tabii ki. Et Radyo Turkuaz, et gönül dostu Füsun. Birazdan Hilal Özgen'i sizlerle olacak. Bu hafta sevgili Utku'muz izinliydi. Bazen diyorsunuz nerede nerede, herkes tabii ki soruyor, çok da haklı olarak. Şimdi yıllık izinlerimiz de başladı, biliyorsunuz ki artık yaz geldi. Ara ara sesimiz böyle duyulmayacak ama güzel şarkılarımız olacak tabii ki. Birazdan artık son mesajlar, son istekler 505-188-30-0'da.

Senin sosyal medyada bazı böyle mesajlar işte geziyor mu diyeyim, dolaşıyor mu diyeyim. Mesela bunlardan bir tanesi, biriyle bunca zaman geçirip sonunda onun sadece bir yabancı olduğunu idrak etmek. Yani büyük bir kayıp deniliyor. Mesela ben burada onun kayıp olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü eğer o insanla tanıştınız ve o insanla bir vakit geçirdiniz, fakat bir yabancı olduysanız zaten başlangıcından itibaren yabancısınızdır. Bu bize bir derstir. Yani belki çok uzun bir zamandır, evet, zaman olarak kayıp olabilir, ama orada öğrendiğiniz çok önemli bir mesaj vardı. Ben öğrendiğime bakıyorum. O mesaj benim için kıymetlidir. Bundan sonraki adımlarımda, kaldıysa bir zamanımız, o kaybı tekrardan yaşamamak adına adımlarımızı atmak güzeldir. Yani ben öğrenmeyi, tecrübeleri, deneyimleri çok seviyorum. Yani bunları şöyle karşılamıyorum gönlümün dostları. Ah bittim, yandım, niye bunu yaşadım? İşte ben çok şanssızım falan değil. Bunların hepsi birer öğreti bizlere. Hem öğrenciyiz hem öğretmeniz hayat içerisinde. Ha, kayıp olarak belki şu olabilir. Çok uzun zaman belki de bunu bildiğimiz halde belki de o iletişimi devam ettirebilmek, sürdürmek. İşte orada kayıp diyebiliriz. Ama o andan itibaren bir kazanç. Fark ettiğimiz andan itibaren bir kazanç. Biraz da aydınlanma diyelim biz buna. Aydınlana aydınlana yalnız. Gönül dostunuz veda ediyor. Birazdan Hilal Özgani sizlerle olacak. Programın son reklamı, son şarkıları az sonra geliyor. Yarın ve cumartesi ve pazar çok iyi dinlenin diyorum. Lütfen koşturmalarınız da olabilir ama dinlenmeyi de ihmal etmeyin. Pazartesi günü çok daha sağlıklı, çok daha güzel, daha ferah bir şekilde radyoda buluşmak üzere. Evet, pazartesi saatler 10'u gösterdiğinde yeniden Radyo Turkuaz'da buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: da sahada. Ülker hep yanlarında. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Erdoğan, Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay, 26 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim'den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazze'li kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz, bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, dedi. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Milli maç takvimi nedeniyle tarihi bir gün öne çekilen sınavda bu yıl ilk kez yapay zeka destekli güvenlik sistemleri ve öğrencilere yönelik beslenme paketleri uygulanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 198 milyon dolar artarak 159 milyar 424 milyon dolar oldu. ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, 75 milyar dolar kaynak toplayarak küresel finans tarihinin en büyük halka arzına imza attı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

getirdik bu haftayı. Hem enerjimizi yükselteceğiz hem duygusal şarkılar olacak. Gündem haberlerini ekleyeceğiz. Güzel bir cuma olsun, dualarımız kabul olsun, bereketli bir gün olsun, sağlıklı, çok şifalı bir gün olsun tüm hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, yine beni dinleyen esnafımıza, yine tüm sağlık çalışanımıza, emniyet birimimize, çocuklarımıza, ev hanımlarımıza ve unuttuklarımıza selamlarımızı gönderelim. Hoş geldiniz.

0: kaçırmayın.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev var. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Canlı yayınlarımızı

Şimdi arkadaşlar, bugün cuma ama hepimizin heyecanı bir. Keyfimiz yerinde olsun. Moraller düzgün olsun. Güzel akşam yemekleri hazırlayalım. Yaz akşamlarına yakışsın. O perdeler püfür püfür uçuşsun. Yemeklerden sonra o çayları koyalım. Demli demli sohbet içerisinde cep telefonlarını bir kenara bırakarak birbirimizle sohbet edelim. Çünkü biz pazar sabahı saat 7'de Dünya Kupası için ülkemizin maçına kalkacağız. Bir sürü yerde de bir sürü işte çorba bizden, simit bizden, çay bizdenler var. Bilmiyorum artık size neresi yakın, hangi belediyedeyseniz çok da güzel maç izleyebilirsiniz toplu alanlarda. Sabah kalkayım ben ailemle izleyeyim diyenlerdenseniz pazar sabahına saatinizi kurun, kahvenizi için, maçımızı izleyelim. Tek bilek, tek yürek, hadi bizim çocuklar diyor.

güzel şarkılar bunlar. Çok da keyfinizi bölmeden hemen yine yeni bir şarkıyla devam edelim. Sizin attığınız mesajları görüyorum. Yurt dışından gelen mesajlar için, yurdun dört bir yanından gelen mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hadi devam edelim. Şimdi

Aslında tüm Türkiye geneli için hava sıcaklıklarına bir bakacağız ama asıl uyarı İstanbul, Marmara bölgesi için. İstanbul'da hava sıcaklıkları o güzel geçirdiğimiz yaz günlerine minik bir mola vereceğimizi söylüyor meteoroloji. Çünkü hafta sonu yağışla beraber 7 derece civarında hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Olsun, yine önümüz yaz. Keyfinize bakın yağmurla beraber. Gri havanın da tadını çıkarmayı unutmayın.

0: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
1: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Bravo Vodafone.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam.

0: 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
0: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

ben genel olarak ekonomiden yayında biraz bahsediyorum ama okuduklarımı tavsiye olarak değil, ben bakıyorum haber başlıklarında neler olmuş, hemen anlatıyorum. Bir dinleyicim bugün bana demiş ki Hilal'cim altın ne durumda, ne olacak? Vallahi ben hiç anlamam. Ben altını nikahımda gördüm takarken insanlar, o kadar yani. Neyse takip ediyorsunuz tabii, yatırımlarınız var, aman zarar etmeden sizin için en iyisi neyse o olsun diyelim, konuyu burada kapatalım. Bir de şarkı molası verelim, az sonra da buluşalım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 55 bin polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışına yol açan eylemlere yönelik 8 ildeki operasyonda 32 şüphelinin gözaltına alındığını, 13 şirkete ise denetim kayyımı atandığını bildirdi. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen son bir hafta içinde Lübnan'a yaklaşık 310 saldırı düzenlediklerini duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. İlaçların 21'i yerli üretim. Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre tüketici fiyat endeksinde yıl sonu artış beklentisi %28,94'ten %29,14'e yükseldi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

haberleri yayına örnek olsun diye taşıyorum. Hani insanın aklı kayar, yanlış yapayım der. Ay dur şuradan fazla para kazanayım der. İnsanoğlu bu. Ben en azından cezalarıyla söylüyorum ki aklınıza geldiğinde aman ben yapmayayım kulaklığına girer diyebilin diye. İstanbul Arnavutköy'de aldığı turist yolcuyu taksimetre açmadan taşıyan ve fazla ücret talep eden taksiciye 140.500 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken aracı da trafikten men edildi. Belki 1000 lira fazla kazanacaktı. 140 bin artı aracının men olması, ehliyetine el konulması, iş yapaması hale gelmesiyle dünya kadar zarar etmiş oldu şimdiden. Neymiş, kurallara uyalım ve biz kul hakkı yememek için elimizden geleni yapalım.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: diye söylüyor.
1: Yine ulaşanlar varsa aramızda, programın ikinci saati hızla devam ediyor. 14'e kadar buradayım. Hani nerede dinliyorsanız dinleyin, cep telefonlarınıza Turkuvaz Radyolar uygulamasını indirebilirsiniz. Turkuvazradyolar.com'dan olduğunuz yerlerde 24 saat dinleyebilirsiniz. Bizim dijital radyolarımız da var. Turkuvaz Radyo'nun dışında işte halk müziği sevenler, yabancı müzik sevenler, arabesk sevenler, her tarza yönelik radyolarımız hazır. Bir tıkla bize ulaşabilirsiniz.

Yayının başında söyledim, bugün cuma, çok az kaldı. Dünya Kupası dün başladı. İlk maçlar oynandı. Sıra bizim maçta, artık pazar günü heyecan Doruk'ta. Hele bir milli takım klibi izledim. Tüylerim diken diken, inanılmaz anlar yaşadım. Hadi bizim çocuklar, dualarımız sizinle diyelim bol bol. Hafta sonu sosyal medyamızı yoğun bir şekilde onlar için kullanalım. Pazar sabah 7'de maç var. Erken uyanalım. Ne mutlu Türk'üm diyeneği ekliyorum ki. Hadi bakalım Türkiye, milli duygularla.

0: gerisi kolay.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Canım dinleyicilerim, yavaş yavaş yayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Çok teşekkür ederim bugün gösterdiğiniz tüm ilgi alaka için, mesajlarınız için. Dinleyip dinleyip sessiz sessiz hiç yazmadan bizim müdavimimiz olan canımız dinleyicilerimize sıradaki şarkımızı gönderiyorum. Hiçbir yere ayrılmayın.

bakalım, geldik bir yayının daha sonuna. Sağlıkla Sıhhatle pazartesi günü saat 12'de Gönül Dostu sonrası Canımız Utku öncesi mikrofon başında tekrar buluşmak üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Pazar günü sabah 7'de maçı kaçırmayın. Sevdiklerinizle vakit geçirmeyi sakın kaçırmayın. Telefonlardan uzak, bol su içtiğimiz güzel bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz, tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS.

0: Spafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Spafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydederken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem. Kaza yapan araçlar için maddi zararlar teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak amirli futbol takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuva.

Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Bellona, Bellona. Reklam. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuvaz'la sesimiz daha güçlü.
1: Eskişehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
2: Kırşehir Radyo Turkuvaz dinliyor.
3: Afyonkarahisar Radyo Turkuvaz dinliyor.
4: Almanya Radyo Turkuvaz dinliyor.
5: Radyo Turkuvaz.
6: Belçika, Brüksel Radyo Turkuvaz dinliyor.
7: Başkent Radyo Turkuvaz dinliyor.
1: İstanbul Radyo Turkuvaz dinliyor.
0: Rengimiz Turkuvaz, rengimiz Turkuvaz. Adımız Turkuvaz, adımız Turkuvaz. Radyo Turkuvaz.

ileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Garaj Shop'a ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

0: işte bulacaksın.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yer

0: de ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğun...

0: Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

Soğan gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor, sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi, yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 55 bini polis ve jandarma olmak üzere 70 bin personel görev yapacak. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Deniz Kurdu 2-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde yapıldı. Tatbikata 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı. Dünya Bankası, Orta Doğu'daki çatışmanın etkisiyle küresel büyümenin 2026'da %2,5'e gerileyeceğini tahmin ederken, enerji arzındaki aksamaların şiddetlenmesi durumunda %1,3'e kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareket yaşını öğren, sağlıklı yaşa kampanyasıyla bir ay boyunca sahada olacaklarını, vatandaşların hareket yaşını ölçeceklerini ve toplumda düzenli hareket etme alışkanlıklarının yaygınlaşmasını amaçladıklarını söyledi. 2002'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Umran Oto Ekspertiz. Bir reklam. Bu frekansta hayat var. Bu frekansta siz varsınız. Radyo Turkuaz.
1: Geçiyor bak yıldızlar, bir bir manzara önümüzde.

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuvaz'da. Radyo Turkuvaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
2: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
3: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
4: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir.

0: sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı töreninde konuştu. Erdoğan, Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek bugün yeniden ibadete açtık. Restorasyonda her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yarın yapılacak LGS dolayısıyla güvenlik tedbirleri alındı. 29 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Sınav için ayrıca nüfus müdürlükleri de yarın hizmet verecek. Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yerini serinlemeye bırakıyor. Sıcaklıkların yarın iç ve batı bölgelerde, pazar günü ise doğu kesimlerde yağışla birlikte hissedilir derecede azalması bekleniyor. Ankara'ya su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre 20,20 artışla %49,20 olarak ölçüldü. Günlük yaşamın vazgeçilmezi kahve dozunda tüketildiğinde sağlık için faydalı bir içecek. Ancak aşırıya kaçmak, çarpıntıdan tansiyon dalgalanmalarına, mide problemlerinden uyku bozukluklarına kadar pek çok soruna yol açabiliyor. Günde 2-3 fincan içilmesi tavsiye ediliyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuvaz

0: hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan elektronik ilan doğrulama sisteminin ardından satılık taşınmaz ilan sayısı %26 azaldı. Yetkisiz kişilerce açılan satış ilanları, sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan uygulama, ilan piyasasında etkisini göstermeye başladı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: yaz, çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Garaj 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Türkiye'nin radyosu, Radyo Turkuaz.
10: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı töreninde konuştu. Erdoğan, Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek bugün yeniden ibadete açtık. Restorasyonda her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur'an ayetlerini içeren yazıtların da yer aldığı 1700'den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı. Türkiye'de Mayıs ayında ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,4 derece altında gerçekleşti. 2026 yılı Mayıs'ı son 56 yılın en soğuk 7. Mayıs'ı olarak kayıtlara geçti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

Ben Kaçar ve servis bitti güzel insan. Sana iyi yayınlar be kızanım. Hadi bakalım gençler, alt dedik başta, kaçırmayın be onu. Hadi hop dediğin sana iyi yayınlar. Ben Kaçar be kızanım be.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Burası Radyo Turkuaz. 12 Haziran günlerden Cuma, saatler 17.08'i gösteriyor. Hop Dedik Show başladı. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'da yine saat tam 8'e kadar yolculuğunuza eşlik edeceğim. Bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Siz de yayın ortak olun. Saat 6'ya kadar neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, biraz karşılıklı sohbet edelim. WhatsApp hattımıza sesli mesaj yollayabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0.

0: Instagram Hop Dedik Ayhan. Takipleri gönderin, bir görelim bakalım kimler bizleri dinliyor. Bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor. Atasun gözünde,
5: gözler üstünde. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Bugün doğum günü. Adı Güralp. Ona bir selam yollayabilir misiniz? Tabii ki yollarız. Sonunda doğum günü buradan tebrik etmiş olalım. Bugün en kaçı 12 Haziran doğumlu. Peki. Eskişehir'deyiz Dilek. Videonu aldım. Kolaylıklar diliyorum. İzmir'deyiz.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.371.000 TL'den başlayan fiyatlarla

Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Selamlar, sevgiler, saygılar. Dostlar, saatler 17.26'yı gösteriyor. Hop dediğin çayı da geldi.
1: Ben keyfi yerinde.
0: Keyifler yerinde, klasik. Klasik, keyfimiz yerinde. Şimdi hemen İstanbul trafiğine bakalım. Hani benim burada keyfim yerinde. Klima da çalışıyor, sorun yok ama. Acaba İstanbul'da durum ne? %60, %71 oldu bir anda. Bir iki noktada trafik kazası var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Onun dışında bu saat itibariyle belli ki daha da artacak. İstanbullulara kolaylıklar. Sizin kentinizde durum nedir? Dileyen bizlere kendi kentinden trafik ve yol durumu da verebilir. 12 Haziran günlerden Cuma, saatler 17.26'yı gösteriyor. Yarın LGS sınavı var. Sınava girecek olan tüm kardeşlerimize Allah zihin açıklığı, aynı zamanda sınav süresince olduğu gibi dikkat, zamanı iyi kullanma, sorulara güzel cevap verebilme yetisi, heyecandan uzak, güzel bir sınav olsun. Herkes hayal ettiği, anne babalar da dahil olmak üzere, okul hangisi ise inşallah kazanır. Halil Akbaş, Şanlıurfa. Osmaniye Hüsne, bugün doğum günü varmış Saadet Hanım. Peki, doğum günü kutlayalım. New York'a gidiyoruz. New York bugün çok sıcak. 27 derece. Sabah şu anda saat 10.18. Günaydın Emel Hanım. Peki. Hemen New York'tan Katar'a geçelim. Zeynep Buse. Valla diyor yakında yaşamayabiliriz. Burada da çok sıcak. 50 derece. Ama tabii orası da Katar bu arada. Yanıyoruz diyor. Peki, devam edelim. İzmir'den selamlar. Sevgili Hasan, Antalya'dayız, Hüsniye. Tamam sıcak var ama burada da yağmur yağdı diyor. Sadık merhaba, ekip olarak selamlarımızı iletiyoruz. Ben de sizin ekibi selamlar. Eyvallah, iyi akşamlar. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen. Yat.

0: Evlilik doğasında var.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timubu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timubu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: Böyle biraz neşeli gidelim. Hafta sonuna merhaba diyoruz. Şeyda, videoyu aldım, teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Arabada kimler varsa onlara da selamlar. Mert, seni dinliyorum.
1: Abi Büyükçekmece tarafına gelmişsin. Gerekirse gökten gitsinler, yine de gelmişsin.
0: Büyükçekmece tarafı mı? Bakalım. Oralar ne olmuş öyle? Niye öyle yoğunlaştı bir anda? Büyükçekmece tarafı. Beylikdüzü'nden itibaren o yokuş aşağı iniş ve çıkış. Oralar feci durumda. Bunu da bir nokta atışı olarak göndermiş olalım. Murat bize bildirdi. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mert, özür diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bir kısa reklam arası verelim.
2: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

gibi mi oldu, ne oldu? Takip etmek isteyenler vardı, takip edememişler. Halen de biraz böyle bir küçük sıkıntılar var anlayabildiğim kadarıyla. Ben de paylaşım yaparken zorlandım. Hani memlekette bu çok önemli bir mesele değildi. Yine de hayat Instagram'da geçenler için. Ay Instagram gitmiş, ne yapacağız, ne yapacağız diye. Değil mi? O sıkıntı valla. Dostlar saatler 17.48'i gösteriyor. Şirketlerden çıkışlar devam ediyor. Servis araçları, toplu taşımalar, özel otomobiller. Güzel bir cuma akşamı. Hemen ardından güzel de bir cumartesi pazar olsun. Kırşehir'e bir selam yollayalım. Mesut İskender, iyi akşamlar. Saat 6'dan itibaren ortaya bir konu atarız. Onu sizlerle beraber tartışırız. İstanbul trafiğinde yoğunluk her geçen dakika artmaya devam ediyor. Şurası önemli bir nokta. Yaralanmalı bir kaza. Büyük ihtimal yine geçmiş olsun diyelim ama bir motosiklet kazası olabilir. Tem Çakmak Ataşehir istikameti, tem otoyolunun üzerinde sağ şeritte bir kaza meydana geldi.

0: yapmış olalım. Şimdi bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.

0: de kaçırmayın.
1: Bir iki üç Migros yemek, bir iki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: ol. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, İzoktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. Timubu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar timubu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji

0: Yapmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Haydi bakalım, tekrar merhaba. İyi akşamlar. Aramızda yeni katılanlar var. Benim kuzenim de beni dinliyor, sevgili Mustafa. Mustafa şu anda çocuklar ve yeğenlerle beraber. Ne habersiniz? Mustafa ile tanıştırayım ben sizleri.
3: Ay, ne kadar değişik bir tip.
2: Mustafa. Çok candır o, dosttur, güzeldir. Çocuklar sizler nasılsınız? Şimdiden sizlere de iyi tatiller diliyorum. Babanızı da biraz ihmal ettim. Önümüzdeki hafta bir uğrayayım ona. En iyisi o. Mustafa'cığım selamlar. İyi yolculuklar. Hadi bakalım.

Ayda Vardiyerler için de şahane bir şarkı. Ümit Say'ın şarkısı bu kez ona. Koray Avcı da eşlik etmiş. Çok da güzel olmuş. Hicran. Güzel de bir şarkıdır. Dostlar saat kaç oldu? 17.58. Benim can dostum, güzel arkadaşım, benim kuzenim, sevgili Mustafa şu anda beni dinliyor. Sevgili Mustafa'cığım, hem sana hem çocuklara hem de yanında bulunan herkese selamlar iletiyorum. Bu arada bir de doğum günü varmış herhalde. Tamam, kimin? Abdullah Yakup'un yarın doğum günü, öyle mi? Abdullah'cığım şu anda beni dinliyorsun biliyorum. Nice güzel yaşlara doğum gününü tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki hayatın artık neleri hedefliyorsun, hepsi teker teker karşına çıkar, kapını çalar. Güzel bir ömür senin olsun. Kuzen Mustafa, sana da selamlar. Önümüzdeki hafta uğruyorum sana. Öpüyorum. Dostlar şimdi bir haber merkezine bağlanalım.

0: Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Edirne'de Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı töreninde konuştu. Erdoğan, Selimiye Camii'ni aslına uygun şekilde restore ederek bugün yeniden ibadete açtık. Restorasyonda her adımda eserin aslına sadık kalınması esas alındı dedi. ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek bugün İran'la savaşı bitirdik dedi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği hadiseye ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydederken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman'da Nemrut Dağı bölgesi kırsalında yasa dışı yollarla 135 çekirge toplayan 3 yabancı uyruklu kişiye toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem. Kaza yapan araçlar için maddi zararlar teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Tebliğ 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak amirli futbol takımı ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: armağan edeceğim. Hediyelerimiz böyle güzel, şık. Pazartesi günü Lübeck motor yağlarından şahane hediyeler.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Ve hop dedik.
2: Yavrum.
0: Cemal diyor ki seni dinleyince Ankara trafiğinde enerji bana iyi geliyor. İyi yayınlar demiş. Eyvallah, Ankara trafiği de oldukça yoğun, farkındayım. İskenderun'dayız Süreyya. Şu anda seni dinliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, kolaylıklar diliyoruz. Dostlar, hemen bir günün konusu şöyle bir light bir konu atalım ortaya. Onu sizlerle beraber tartışalım. Bugünlerde evlilik teklifi yapacak olan var mı aramızda? Ya da evlilik teklifi almayı bekleyenler var mı? Hem hanımefendiler hem de beyefendiler açısından soruyorum bunu. Şundan dolayı, eskiden hani iki kişi bir buluşurdu. Aslında o gün de belli olurdu yani evlilik teklifi yapılacağı. Ne bileyim, bir pastaneye mastaneye girilirdi. Bir limonata içilirken benimle evlenir misin? Ha, bizim gördüğümüz filmlerde böyle yani. Ama şimdi tabii gençler ve hayat değişti. Evlilik teklifleri de şova döndü. Bu şovun sonucunda da farklı ortamlarda bu teklifler yapılıyor. Şimdi bir tanesi metroda evlilik teklifi yapmış Bursa'da.
3: Yok deme.
0: Vallahi bak. Fakat oradaki tepki şu. Kız diyor ki burada mı teklif yapıyorsun diyor. İşte enteresan olan bu yani. Hayatımın aşkı. Hayallerimi süsleyen kadın benim de evlenir misin diyor. Kız da çok şaşırıyor. Ne diyor? Sonrasında da diyor ki ya metroda diyor. Çocuk da diz çöküyor bu arada. Metroda diyor evlilik mi teklif olur diyor. Ha, çok istemsiz. O arada millet de gaza gelmiş alkışlıyor. Böyle bir durum var. Şimdi dostlar, ben sizlere direkt olarak sorayım. Yorumlarınızı alayım. Hayat değişti. Tamam. Ama bu evlilik tekliflerinde cılkı mı çıktı sizce? Ne diyorsunuz? Metroda evlilik teklif olur mu? Bir. İkiye ayrılalım. Şöyle cevapları verebilirsiniz. Ne kadar güzel. Onlara güzel bir anı kalacak. Ondan sonracıma çocuk yüzüğü de almış, diz çökmüş, evlilik teklifi yapıyor. Metroda olsan olur, sokakta ne olursun. Olsan olur da diyebilirsiniz. Ya da tam tersi şunu söyleyebilirsiniz. Ya her işin bir ciddiyeti var kardeşim. Romantik bir ortam olur. Orada evlilik teklifini yaparsın da diyebilirsin. Kadınlar bu olaya nasıl bakıyor? Erkekler bu olaya nasıl bakıyor? 0505 188 30 çift 0 sesli mesaj bekliyorum. Bakarım kimler hangi yorumları yapacaklar.

0: Genç kardeşim metroda evlilik teklifi yapmış Bursa'da.
1: Yahu sen çıldırdın mı? Tövbe tövbe.
0: Ya öyle ama. Evlilik teklifi yapan genç hanımefendi de ya diyor burası diyor ortamım mı diyor biraz böyle tamam o da şey.

0: adam olmasın ha.
1: Vallahi öyle. Ahmet diyor ki soruyu anlamadım. Ahmetciğim şöyle. Yani evlilik teklifinin bir ağırlığı varsa eğer metroda da olabilir mi? Yoksa ya abartmayın metroda olmasın. Güzel bir akşam yemeği. Akşam yemeği sonrası bu teklif yapılmalı. Bunun da cılkını çıkarmayalım mı? Mevzu bu. Ben de sizlerin görüşlerini sordum. Uras merhaba. Anneannemlere yazlığa gidiyoruz. İskenderun'dan Uras peki. İyi akşamlar. Allah
2: peşindeyim. Bu metroda evlilik teklifi haberini duydum. Vallahi bana kalırsa biraz saçma olmuş. Her niye? İşin ciddiyeti olmalı.
1: Evet.
2: Bu tarz teklifler daha ciddi resmi ortamlarda yapılsa daha güzel olur.
1: Ciddi ortam. Kalır. Tamam.
2: Ben çok hoş bulmadım doğrusu.
1: Tamam onları iletiyorum. Sen hoşlanmadın ben onları iletiyorum. Bir reklam arası verelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Bir, iki, üç, Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Evimde divan
1: ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan
2: ev var. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: sigortası, Anadolu Sigorta, KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Vay vay vay vay, saatler hızla ilerliyor. İstanbul'dan selamlar. 18.19. Bakalım dostlar, İstanbul trafiğinde durum nedir? Yoğunluk %74. Peki, İstanbul'daki dostlara selam, ama aynı şekilde İstanbul dışında Türkiye'nin dört bir yanında yoğunluk devam ediyor. Şimdi bir kardeşimiz metroda diz çökmüş, kız arkadaşına evlilik teklif ediyor. Bizim memleket insanı da biliyorsun, şamatayı sever. Orada herkes alkışlıyor, ooo filan. Kıza konuşanlar var, kabul et kabul et falan diye. Ortalık şenlik. Fakat kız orada şöyle bir tepki veriyor. Burada mı diyor yani. Şimdi kadınlarla erkeklerin aslına bakarsanız hayata bakış açılarındaki önemli farklardan bir tanesi de bu. Bu anlık sürprizleri bir türlü erkekler tutturamıyor. O anlık sürprizleri bir türlü de kadınlar beğenmiyor. Bütün mevzu buradan kaynaklanıyor. Erkeğe göre belki hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yapacak. Onun için günlerce hazırlandı. Birkaç arkadaşını organize etti. Kadınsa orada diyor ki ya bu ne diyor, akşam yemeği falan filan varken şık giyinseydik. Aradaki fark bu herhalde anlayabildiğim kadarıyla. Ben de sizlere sormak istedim. Gerçekten yani bunu olabildiğince duygusal, romantik ve özel bir ortamda mı sergilemek gerekiyor? Evlilik teklifini tek taşı uzatacağız ya. Ya da canım ne var işte, hayata dair güzel bir anıda kalacak metoda da olur. Ne diyorsunuz? Samsun'dayız Ayla. Her şeyi abartan bir millet olduk. Valla benim beyim diyor, bana evlilik teklif etmedi de ne oldu? 19 yıldır evliyiz diyor, en nihayetinde mutluyuz. Peki hiç içinden geçmedi mi Ayla? Keşke hani çoluk çocuk da oldu, bir evlilik teklifi de iyi olurdu diye. Buyurun.
1: İki insan birbirini sevdiği zaman samanlık seyran olurmuş.
0: Öyle miymiş?
1: Çok sevdiğim birisi vardı. Hmm. Çöpün yanından geçerken içinde bulduğu tenekeyi parmağıma takmış olsaydı dünyanın en mutlu insanı ben olurdum.
2: Aferin Maria, bunu iyi düşün.
0: Burada dertli bir hanımefendi var. Oysa ben onu çok sevmiştim. O kadar sevmiştim ki orada tenekeden bir yüzük bile taksa kabul edecekken olmadı diyor. Peki, teşekkür ediyoruz.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Adamcağızın içinden gelmiş, ha, evlilik teklifi yapmış. Nerede yapıldığının önemi yok ki.
0: Metro.
3: Önemli olan seni evlenecek kadar çok sevmesidir. Çok selamlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Dostlar, minik bir reklam arası, 30 saniye.
4: Bir reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: motor yağları. Optedik Show. Valla bu saatte daha iyisi varsa onu dinleyin. Yani ne diyeyim? Ben de olsam yolda, hop dedik Ayhan'ı tanımıyor olsam, yeminle bu adamı dinlerim.
1: Yok deme.
0: Tabii tabii. Jim gibi program.
2: Jim gibi adam. Ne dediği belli değil.

Biz evlilik teklifinin o ağırlığı, o şıklığı, o güzelliği, biz erkekler biraz işin şamatasını da seviyor olabiliriz. Ama kadın

0: var. Böyle anlarda daha romantik, ortamın daha ağır, hatta olabildiğince kaliteli olmasını istiyorlar. Peki metroda yapılmış olan evlilik teklifi ne dersiniz dostlar? Şimdi kız diyor ki ya burada mı yapılır bu teklif diyor. Vatandaşta tamam kabul et falan diyen amcalar var orada. Tam bize uygun, tam bize güzel bir ortam yani, tam bize yakışır bir ortam. Sizin görüşleriniz nedir? Kadınlarla erkekler arasında böyle özel günlerin teklifinde, hazırlanmasında, birlikte çıkılmasında biraz düşünce farkı var mı? Ne diyorsunuz?
1: İyi akşamlar, ben Bursa'dan. Evlilik teklifi bence de özel olmalı.
0: Tamam.
1: Mesela benim evlilik teklifim otururken bir yerde, sahi düğün yapacağız ama ben sana evlilik teklifi de etmedim diye bir teklif aldım yani ben de.
0: Peki ama bundan bozuldunuz mu bozulmadınız mı? Aslında onu da söyleseydiniz en azından konuyu tam olarak biz erkekler de anlamış olacaktık. Durup dururken bir teklif, biz evlenecektik o zaman sana evlilik teklifi yapayım. Bu kadınları incitiyor mu?
2: Sevgili Hop dedik, öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim,
2: bence
0: çok nazıksınız.
2: Bence adam olana çok bile. Eğer ki o kız sevmiş olsaydı burada mı teklif ediyorsun diye bir soru sormazdı. Heyecandan ne yapacağını şaşırırdı.
0: Hele bu devirde evlenecek bir erkek bulunmuşsa değil mi? O da var. Ben de araya biraz böyle bir çomak sokayım. Devam edelim bakalım. Atilla Bey.
3: Tabii ki evlilik teklifi güzel bir yerde yapılması. Bir akşam yemeğinde.
0: Evet.
3: Güzel böyle bir ortamda.
0: Evet.
3: Evlilik teklifi yapılması güzeldir. Yani metroda nedir abi?
0: Peki. Atilla Bey de hanımlar gibi düşünüyorum. Metroda evlilik teklifi de artık olmasın diyor. Dostlar bir reklam arası. Konu hakkında görüşleri almaya devam edeceğiz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

akşam için plan olan vardır. Yarın sınav var, LGS sınavları. Öğrenci kardeşlerim onun gerginliğini yaşıyorlar. Onlara da kolaylıklar. Yurt dışında beni dinleyenler var. Herkes

0: sonra bolca mesaj.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
0: Bir genç kardeşim Bursa'da metroda dizlerinin üstüne çöküyor. Tek dizinin, doğru söyleyelim. Neyse. Oradan kendi bütçesi doğrultusunda bir yüzük almış ve sevdiği kıza diyor ki benimle evlenir misin? Kız önce bir şaşırıyor. O arada millet bir alkış kopartıyor. Tabii psikolojik baskı da var. Yaşlı amcalar var. Takım şey kabul et kabul et diye bağırıyorlar falan. Kız da diyor ki ya sen ciddi misin diyor. Burada evlilik teklifim olur diyor. Sonrasında ne oluyor tam olarak bilmiyorum tabii ki. Video yarım kesilmiş. Gerçekten bu evlilik teklifi kabul edilmedi mi? Sadece yorumlara baktım. Ağırlıklı olarak hanımefendiler şunu söylüyorlar. Ya evlilik ciddi bir iş. Bunun teklifinin de şık güzel bir ortamda, romantik bir ortamda yapılması lazım. Erkeklerse daha farklı düşünüyor. Canım ileride bize kalacak bir anı da olsun. Artık hayat değişti. Bir anda içimden geldi ve sana evlilik teklif ettim. Burası metro da olabilir, güzel bir restoran da olabilir. Ne diyorsunuz diye ben de sizlere sordum. Bakalım görüşler ne yönde?
2: Vallahi bence en iyisini yapmış.
0: Ha.
2: Yani evlilik bu kadar büyütülmemeli.
0: Öyle mi?
2: Ya pahalı eşyalar, pahalı yemekler, pahalı yüzükler.
0: Evet.
2: İşte elbiseler yerine yani birbirlerini daha çok sevmeliler.
0: Evet.
2: Diye düşünüyorum.
0: Günün sonunda sevgi, sevgi, sevgi.
3: Sev beni, seveyim seni.
0: Evet. Buyurun.
4: Selam, hop dedik. Selam. Ayhan.
0: Ayhan Bey.
4: Ya param varsa her yere teklif yaparsan. Para yoksa teklif mi olur, huzur mu olur, hiçbir şey olmaz.
0: Evet.
4: Para, para, para. İki, iki daha dört. Paran varsa yaparsın, gerisi boş.
5: Ben vallahi ne güzel söylüyorsun, hayret. Harcanıyorsun sen ben işte.
0: Para, para, para. Para para para para para para. Çeyrek altın ne oldu öyle? Milletin canı burnunda, çeyreği düşenler varsa.

0: Ah, tamam, bir şey demiyorum. Adam evini satıp çeyrek altın almış. Ne diyeyim birader ya?
1: Bence merhabalar, Bursa Mudanya'dan Diloş ben. Valla evlilik teklifi çok önemli değil bence de. İki insan birbirini sevdikten sonra...
0: E tamam, ne oldu? İkisi birbirini seviyor ama kız beğenmiyor, evlilik teklifi burada mı olur diyor. Peki, konuş.

Hayat birlikteliğine adım atılacak ilk nokta evlilik teklifi. Ama eskiler, şimdiki gençler tabii bunu tam bilmeyebilir ama kendi anne ve babalarımızdan bileyelim. Çoğunluğu da şunu sorguladık değil mi? Mesela konuştuğumuz zaman anılarda anne ya da babamıza, işte anne sana evlilik teklifi

0: başka. Çocuk da bir yüzük almış kendi bütçesi doğrultusunda. Metroya binmiş Bursa'da. Arkadaşlarını da ayarlamış. Onunla diz çöküyor ve benimle evlenir misin diyor. Kız da belki tabii şaşkınlıktan ve heyecandan da olabilir. Çok da yargılamak da istemiyorum. Allah biliyor ya. O anda nasıl yani diyor, burada mı diyor. Yani metroda mı diyor. Orada yaşlı amcalar var bastonlu. Kabul et kabul et diye baskı yapıyorlar. Falan acayip bir durum yani. Orada heyecanda yapmış olabilir. Şimdi bu evlilik teklifinin hani güzel bir hayata adım atılacak ya. Kadınlar diyor ki ya biraz romantik olsun, özel bir an olsun diyor. Erkekler belki o kadar net düşünemiyorlar ama günün sonunda yani sonuçta bir teklif yapılıyor. Bu kabul görmez mi acaba diye sordum kadınlardan. Görüşler alacağız. Aşkın iyi akşamlar. En güzelini yapmış bu adam. Fakat ablanın tepkisi aynen şu olmuş diyor. Otobüste de olur ya diyor. Yetersiz bakiye, yetersiz bakiye. Akbili öyle der ya diyor. Eyvallah. Peki devam edelim. Sinan.
1: Ayhan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Önce arkadaşımız doğru yapmış.
0: Evet.
1: Evlilik teklifini hanımefendi kabul etmiş olsaydı böyle kutlama için güzel bir restorana gideceklerdi. Öyle plan yapmış olabilir.
0: Restoran olmayabilir, pastane de olabilir yani. Ne yapalım?
1: En azından
0: çocuğun bütçesi yoksa.
1: İçinde, boş yere restorana götürmemiş olmuş oldu.
0: Evet, kabul edip etmediğini tam bilmiyoruz
1: bence
0: ama.
1: Bence doğru tercih.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Batman'a bir selam yollayalım. Mehmet Ali.
2: Abi benim evlilik teklifim belediye otobüsünde olmuştu.
0: Nasıl?
2: Yolda gidiyorum.
0: Ha.
2: Hanımı gördüm.
0: Tamam.
2: O bir iki durak sonra indi, gördükten sonra ben de arkasından indim, dedim benim eşim olur musun direkt.
0: Peki ama o anda tanıyor muydu, daha ilk kez mi görüyorsun yani, günümüz şartlarında ilk kez birini görüp de evlilik teklif etmeye bırak selam bir şey sorabilirim dediğiniz anda dayağı yersiniz.
3: Harun lan.
0: Hemen sapık muamelesi görmeniz oldukça yüksek, biliyorsunuz yani. Yenge hiç tanımıyor muydun? Gittin peki evlilik teklif ettin, sonra ne oldu?
2: Ne yüzük var ne bir şey var.
0: Ha.
2: O da kabul etti. Evlendik, 7 yıldır evliyiz. 2 tane de çocuğumuz var.
0: Allah bağışlasın. Vallahi güzel olmuş. Devam edelim bakalım. Bir görüş daha alabilir miyiz acaba? Hatice Hanım buyurun.
4: Bence biraz özenli olmalı o gün.
0: Öyle
4: çok
0: mi?
4: Büyük masraflar, havai fişekler, tekneler kiralayıp organizasyonlar yapıp büyük masraflar yapmaya gerek yok. Buna da karşıyım ama en azından
0: metroda da olmasın diyorsunuz yani. Kadınlar herhalde böyle bakıyorlar.
4: Kendi durumuna göre bir yemeğe çıkarıp orada güzel bir teklif yapabilirdi.
0: Tamam.
4: Neticede evlilik yoluna giriyorlar. Biraz daha özenli olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Aslında kadınlar böyle düşünüyor beyler. Evlilik teklifi yapmayı düşünenler varsa evet, sizin için eğlence, sosyal medyaya konu olabilir şu bu, ama kadınlar biraz daha özenli davranılmasını istiyorlar o anda. Benden size söylemesi.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
6: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylı

0: Maksimum Gençlik Festivali 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique açık havada kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

0: tuvalette bulacaksın. Evimde divan hep var.
1: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
0: Ödemek EasyCo demek.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: Geçer geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: Hop Dedik, geldim, buradayım.
2: Ay canım benim, seni seviyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi bir hanımefendi mesaj yollamış. Tamam diyor, kadınlar özel olsun, ağır olsun, güzel olsun diye evlilik teklifleri bekliyorlar ama belki ben bunların hepsini yaşadım ama bakın sonra ne oldu diyor.
3: Merhabalar Hop Dedik, iyi yayınlar. Ben Denizli'den Nihal.
1: Hoş geldin.
3: Ya ben birkaç sene önce çok güzel bir evlilik teklifi aldım. Böyle organizasyon falan ayarlanmış.
1: Güzel.
3: Gerçekten dört dörtlük bir evlilik teklifi aldım.
1: Evet.
3: Ve kabul ettim.
1: Tamam.
3: Fakat sonra öğrendim ki bu kişi yalancının, düzenbazının, üçkağıtçının tekiymiş. Yani
1: nasıl ya? Oo.
4: Amanim bu.
1: Amanim bu. Vay arkadaş. Sonradan nasıl öğrendin? Yani belirli bir süre birlikteliğinizde o süreci aşmadınız mı? Yani birbirinizi tanıma sürecinde o kadar mı yalan söylemiş adam?
3: Hayatı yalanmış.
1: Yapma ya. Allah, erkekler boynunuz devrilsin.
3: Tabii sonra evlilik gerçekleşmedi. Yani bence evlilik teklifi...
1: Allah'ın sevdiği kuluymuşsun.
3: ...tipinin nerede edildiğinin ne kadar böyle şaşalı olduğunu... ...nun hiçbir önemi yok.
1: Evet.
3: Kesinlikle karşı tarafın ne kadar samimi ve içten olduğuyla alakalı.
1: Aynen.
3: Karşıdaki insan dürüstse... ...bence metroda, dolmuşta, otobüste hiç önemi yok. Kesinlikle içten olması daha önemli. Ben organizasyonmuş, yok yurt dışıymış, yok yemeklermiş.
1: Tabii.
3: Bunlar kesinlikle bence önemli değil.
1: Peki.
3: Önemli olan duygular, içtenlik ve dürüstlük diye düşünüyorum.
1: Şahanesin.

0: Radyo Turkuaz. Keyifler yerinde mi? Şıkkın şıkkın devam edelim. Ama araya reklamı da sıkıştıralım. Tamam, hadi bakalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: Anahtar teslim, mutluluk.
7: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Anahtar teslim, mutluluk. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimizin geleceği.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: de atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi vurdu ve gol!
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenler.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: en romantik haliyle yaşanması gerektiği söyleniyor. Beylerse biraz daha hani işte cebimizdeki para, ondan sonracığıma anlık belki bir sürpriz. O biraz daha güzel olmaz mı? Valla biz erkekler herhalde yanlış düşünüyoruz. O anlık sürprizleri kadınlar çok beğenmiyor. Ne alakası var? Hazırlık yapılmalıydı diyenlerin sayısı da oldukça fazla. Ay, konuşurken yoruluyorum böyle konuları. Allah herkese sabır versin. Özellikle de yakında evlilik teklifi yapacak olanlar var.
1: Döverim seni. Hepinizi döverim lan.
0: Buyurun.
2: İyi akşamlar Ayhan abicim. Saygı ve sevgilerimle.
0: Saygı sevgi bizden. Serkan.
2: Kalp güzelse, kalp doğruysa hiçbir şeyin önemi yok abi. Metro dolu, otobüs dolu.
0: Ya abi öyle olmuyor işte, tamam iyi diyorsun da. Yani kalp güzelse, kalp güzelse, yer öyleyse böyle, öyle olmuyor işte, görüyorsun ya neler yaşanıyor.
2: Uçak dolu, dolu. Kalp doğru söylesin yeter ki.
0: Tamam, sen güzel romantik takıl. Şarkı fonda romantik ya, bu da romantik takılıyor bizim Serkan. Eyvallah. Hatay'dan Serkan. Tamam peki, devam edelim. Vallahi diyor Sibel, ona diyor, o teklif alamayanlar da var diyor. İnsanlar bencil olmasın, karşı tarafı da düşünsünler. Adam düşünmüş, düşünceli davranmış. Bursa'da metroda evlilik teklifi yapmış. Kalpler bir olsun diyor. Zorlamayın diyor bu kadar erkekleri. Hop dedik şov. Bak hanımefendilerden bazıları da erkeklerin açısından böyle konuşuyor. Özkan. Abi Sivas'tan selamlar. Ben evlendikten sonra karımın baskısıyla evlenme teklifi yaptım diyor. Ha, evlenmeden önce teklif yapmamıştın. Yenge baskı yaptı. Bana teklif yap, teklif yap diye. Ne yaptınız? Gece yarısı diyor parka gittik diyor. Orada köpek kovaladı diyor.
3: Yok deme.
0: Köpekten de korkuyordun diyor. Vallahi diyor tam da orada dolamadı yine diyor. Sizin de kısmetinizde yokmuş demek ki. Neyse. Teşekkür ediyoruz dostlar katıldığınız için. Biraz şarkılarla yürüyelim mi, ne dersiniz?
4: Bize ölmüyordun, roldü hepsi aslında.

kaç 19.20. Bir kısa reklam arası verelim. İstanbul trafiğinde yoğunluk asla düşmedi. Saat 5'te açılış neyse halen öyle devam ediyor. Özellikle Anadolu yakası, özellikle Avrupa yakası. Kuzey Marmara Otoyolu dışında her yer turuncu ve kırmızı.

0: QNB'ye geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yarınlara.
1: Bazen bu dizilere ben de takılıyorum. Ha, böyle şey mi olur falan, ama diziler şöyle bir işe yarıyor. Allah biliyor ya. İçinde böyle küçük müzikler kullanıldığı zaman, karakterlerle beraber minik klipler yapıldığı zaman, hiç akılda olmayan şarkılar bir anda tutuyor, bir anda beğeniliyor. Ya da tarihte evvelde okunmuşsa günümüzde herkes "aa böyle bir şarkı varmış" diyor. Sen 70'lerin başında Neco abi bu şarkıyı okuduğunda o kadar ses getirmemiş. Yıllar sonra bir dizide kullanılınca şarkı moda oldu ve Deniz Seki de okudu böyle bir yorumla. Dostlar, herkese iyi akşamlar. Şu ana kadar güldük, eğlendik. Saat 5'te başladı yolculuğumuz. Öyleyse birazdan günün özel şarkıları yapalım mı, ne dersiniz? Bence güzel olur.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: sigorta, KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
3: iyi gelecek. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
6: Günün özel şarkıları başladı. Reklamlardan hemen sonra bir kez daha herkese iyi akşamlar. Şu ana kadar güldük, eğlendik. Ama biraz da hüzün, biraz da romantizm, özlem dolu şarkılar. Bunu hepimiz hak ediyoruz.

daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Günün bu vaktini Müslüm Gürses de çok yakıştı. Zaten bilinen şahane bir klasik, Yalnızlar Rıhtımı. Ve devam ediyoruz. Yıllar affetmez. Arabesk müzik tarihinin önemli şarkılarından birisidir. Melek Mosso yorumuyla geliyor. Çay ve kahveler şirketten.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenler.

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Big Ross'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Big Ross mağazaları ve Big Ross uygulamasında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Dostlar, olmazsa olmaz illaki bir Ferdi Özben şarkısı günün özel şarkılarında yer edecek. Ben de yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Yarın LGS sınavları var. Sınava girecek olan tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Pazartesi günü bir mani olmazsa tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Karışık kaset.

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam.
2: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet.

çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

Artık çıkmıyorum istiklale. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağım. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta